0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.
1: Bu hafta Express News'te neler var? Basel'de yeni bir tramvay ağı planlanıyor. Basel bölgesinde Ukrayna'dan gelen mültecilere yönelik sosyal yardım tartışmaları. Ve Filistin yanlısı bir gösteride gerçekleştirilen büyük çaplı polis operasyonu. Basel için yeni tramvay ağı planlanıyor. Basel tramvay ağı 2027 sonundan itibaren yeniden düzenlenecek. Şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak amacıyla gelecekte bu bölgede 7 yerine sadece 5 hat hizmet verecek. Diğer hatların yanı sıra 14 numaralı hattı kaldırılacak. Bunun yerine yeni direkt bağlantılar kurulacak. Mesela Birsfelden'den SBB tren istasyonuna doğrudan ulaşım gibi. Duraklar ve sefer saatleri aynı kalacak. Eylül sonuna kadar halk mitwirkung.bs.ch web sitesi üzerinden bu konudaki görüşlerini bildirebilir. Basel Landschaft Eyalet Meclisi Ukraynalı mültecilere yönelik sosyal yardım konusunu tartışıyor. Basel Landschaft Eyalet Meclisi'nde Ukrayna'dan gelen mültecilere yönelik destek konusunda tartışmalar sürüyor. Mart 2027 itibariyle Ukraynalı mültecilerin ilk grubu İsviçre'de 5 yılını doldurmuş olacak. Bu durumda prensip olarak düzenli oturma izni ve normal sosyal yardım almaya hak kazanacaklar. Ancak birçok parti bu kişilerin sadece daha düşük tutarlı sığınma yardımını almaya devam etmelerini talep ediyor. Hükümet şu anda bu talebi inceliyor. Filistin yanlısı izinsiz gösteride büyük çaplı polis operasyonu. Tartışmalı Death to Zionism sloganı nedeniyle yetkililer Basel'de düzenlenmesi planlanan bir Filistin yanlısı gösteriye izin vermemişti. Buna rağmen cumartesi günü yaklaşık 300 kişi Theater Plus'a toplandı. Polis büyük bir güçle yürüyüşü engelledi ve göstericileri saatlerce kuşattı. 174 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Bu kitlesel müdahale Basel siyasetini ikiye böldü. Tepkiler destekten eleştiriye ve güvenlik direktörü Stefanie Eyman'ın istifası talebine kadar uzanıyor. Bu haftanın ekspres haberleri bunlardı. Basel ve bölgeden daha fazla haber için radiox.ch adresini veya Instagram kanalımızı takip edebilirsiniz.
0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.